Ve hazır gelen nove nane bu. Ve men şöyle zareye gün abaya gobuz beber sesi bağ geyi sıraz ve hazır gelen nove nane bu. Ve men şöyle zareye gün nasla borusu matiros osmane seyone komut etkenin nove nane bu. Ve men şöyle zareye gün abaken nemiyo annes bepsom men bannu miyene nemdim yanen depkenin nove nane bu. Ve men şöyle zareye gün abaken nemiyo annes bepsom men bannu miyene nemdim yanen depkenin nove nane bu.